Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz. Türküler her pazar saat 12 ile 14 arası Can Radyo'da. Can Radyo, türkülerin doğru ve tek adresi.

Sema döndüm turnalar gibi. Hak aşkına, halk aşkına, pir aşkına. İrkilip bakmayın öyle.

kayıp ülkemsin. Yasaklı kültürüm, dilimsin. Ey karanlığı çatlatan kavga, ellerini bas bağrıma, bileklerinle sar beni. Işıklar damıt ahından, vahımdan, göz karamdan. Ateşine yandığım bu yeni değil, küllerine savrulduğum bu yeni değil.

Işır sabahın en umulmadığında bir volkan. İsyan olur her bakış, verilmiş bir hükme sonradan. Artık sevinci hırpalanmış bir çocuktur zaman. Her yanım sorgulanır aktan karadan. Her yanım

ay karanlık. Maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım? İlle de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası. Dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası. Dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık.